seni, yüzümde tatlı bir tebessüm beliriyor. O an sağa sola koşturup herkese koşun, gelin, bahardan siz de nasibinizi alın diye haykırasım var. İçim içime sığmıyor sultan.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hayat şartları kendinizden aşağı olanlara bakınız. Sizden üstün olanlara bakmayınız." Bu hareket elinizdeki Allah'ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur. Buhari'nin değişik bir rivayeti şöyledir: "Sizden biriniz mal ve yaratılış yönünden kendisinden üstün birini görürse, hemen ardından kendinden aşağı durumda bulunan kimselere baksın."

Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbiniz arada bir tercüman bulunmaksızın mutlaka hepinizle konuşacaktır. O gün kişi sağına bakar, önceden gönderdiği hayırlı işleri ve sevabını görür. Soluna bakar, yine önceden işlediği kötülükleri ve günahları görür. Önüne bakar, önünde de sadece cehennemi görür. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden korunmaya çalışınız. Hayırlı amellerinizi arttırınız.

Bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır. Gönülle devam edilir. Bundan böyle akıl ile işin yok Yunus'um. Bundan böyle cümle işin gönül işi. Tuttuğun işi gönülden. Yediğin aşı gönülden. Ettiğin sözü zinhar gönülden. Attığın adımı, aldığın nefesi gönülden. Bundan sonra sana yar da, yara da gönül Yunus'um.

0: Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.
1: Mekke efendim.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu Ebu Seleme Abdullah İbni Abdülesed'in oğlu Ebu Hafs Ömer şöyle dedi: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanında dolaşıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ey çocuk! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Ben de bundan sonra devamlı bu şekilde yemeye devam ettim.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Kara örtün yakar, kül eder beni. Görenler divane olmaz mı seni? İşlemeye geldim melek ameli. Makamı İbrahim'de bağışla beni. Ağlaya ağlaya dökem gözyaşı. Sırtıma vurmuşlar günah ateşi. Girip gördüm valla ben o mahşeri. Hacerül Esved'de bağışla beni. Kabe'nin kapısında bağışla beni.

Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamın biri çölde giderken filancanın bahçesini sula diye bir ses işitti. Bunun üzerine o bulut kara taşlık bir yere saptı ve oraya suyunu boşalttı. Derken su yollarından biri o suyun hepsini topladı. Bu adam suyu takip etti. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini gördü ve "Ey Allah'ın kulu, ismin nedir?" diye sordu. "İsmim filancadır," dedi ve buluttan işittiği ismi söyledi. Bunun üzerine o adam, "Ey Allah'ın kulu, adımın için soruyorsun," dedi. O da, "Ben şu suyu yağdıran buluttan isminizi anarak filancanın bahçesini sula dediğini duydum. Onun için soruyorum. Sen ne yapıyorsun ki bu lütfa eriştin?" dedi. Bahçe sahibi, "Madem ki merak ediyorsun, söyleyeyim. Ben bu bahçeden çıkan ürünü hesap ederim. Üçte birini sadaka olarak dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim, üçte birini de tohumluk olarak ayırırım," dedi.

0: 1,5 milyarlık saman çöpüyüz biz. Saman çöpü. Aksine konuşun erkekseniz. 1,5 milyarlık saman çöpüyüz. Dünyada ne ağırlığınız var, ne kilonuz var, neyi hissettirdiniz?
1: Senin imanının temeline, kutsalların temeline dinamit koyuyorlar. Mescid-i Aksa'nın altı oyuldu. Tarihi kazı ayağı altında o sarı kubbeyi göçertmeye çalışıyorlar.
0: Niye Mescid-i Aksa'yı gündem yapmadınız? Niye Mescid-i Aksa Kur'an'da Allah'ın üzerinde durduğu bir konu? Niye onu Kur'an'a koymuş? Niye peygamberin seyahatini Mescid-i Aksa diye bir noktada İsra bölümünü noktalamış? Sormak zorundasın. Niye çevresinin çok kutsal olduğunu, topraklarının da çok verimli olduğunu, maddi manevi bereket kaynağı olduğunu niye Allah özellikle vurgulamış? Hocam, cemaatim, ümmet, Müslüman.
2: Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
3: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

benden kaybedenden ayırma senden sultanım Allah. Al beni benden kaybedenden ayırma senden sultanım Allah.

Eyler zekayı, hamdü senayı, daim duayı, sultanım Allah. Eyler zekayı, hamdü senayı, daim duayı, sultanım Allah. Al beni benden, kayıt bedeninden, ayırma senden, sultanım Allah. Al beni benden, kayıt bedenden, ayırma senden, sultanım Allah.

Ebu Ümame, İyas İbni Sâlebe el-Ensârî, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Resûlullah'ın ashabı, onun yanında dünyalıktan bahsettiler. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade hayat sürmek imandandır.

0: Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.
1: Ebu Amr ki Ebu Abdullah ve Ebu Leyla da denilir. Osman İbni Affan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğlunun şunlar dışında dünyada bir hakkı yoktur. Oturacağı ev, avret yerini örtecek elbise, yiyecek ve içeceğini koyacağı kaplar.

Sen ki Resulullah'ın aslanıydın. Sen ki Hazreti Resulullah'ın yanı başındaydın. Sen ki Resulullah'ın sır kardeşiydin. Sen ki şehitlerin başındaydın. Sen ki korku salıyordun müşriklerin kalplerine. Düşmanlık taslayanlar yüreklerine bir korku yağmuru, bir korku yangını salmıştın. Selam sana Hamza, ne kadar yakınız sana.

bir insanı ne fazla yüceltecekse ne fazla aşağıya düşüreceksin. Buradaki dikkat edilmesi gereken şey şu: kendini düşür ama dışındaki herkesi yücel. Her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Bu olmayınca bu defa bunun tam tersi oluyor ve fıtri olmuyor. Yani ben kendimi düşük görecekken başkalarını düşük görmeye başladığımda işte orada sıkıntı başlıyor. Karşıdaki insanı da rencide ediyorum ve günah da kazanıyorum. Oysa ki ben kendimi düşük görsem karşılığında sevap kazanacağım. Yani büyümek için yaşayan insanların omuzlarına basmanın bir anlamı yok. Yani onları küçültmenin bir anlamı yok. Onun için böyle bir insanın kendine bakması lazım. Yani kendini düşünmesi lazım. Hazreti Ali Keramallah ve şey buyuruyor ki bir insan, yani ben eğer bilmediklerimi, yani kendimi baz almış olsaydım, dikkat almış olsaydım, üst üste koysaydım bilmediklerimi, başım arşa değerdi. Bunu söyleyen Hazreti Ali Keramallah ve şey aslında bizim için söylüyor.

Ayşe radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ebu Bekr Sıddık'ın, Allah ondan razı olsun, bir kölesi vardı. Bu köle kazancının belli bir kısmını Ebu Bekir'e verir, o da bundan yerdi. Yine bir gün köle kazandığı bir şeyi getirdi. Ebu Bekir de onu yemeye başladı. Köle Ebu Bekir'e, "Yediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ebu Bekir de, "Söyle bakalım neymiş bu?" deyince köle, falcılıktan anlamadığım halde, cahiliye devrinde bir kimseye falcılık yaparak adamı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık. Adam, o gün yaptığım işe karşılık, işte bu yediğin şeyi verdi, dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir, parmağını ağzına sokarak yediklerinin hepsini çıkarıp kustu.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke efendim.
1: Ya Mumit, ya Mumit. Ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Hakim İbni Hizam, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den verdi. Bir daha istedim, yine verdi. Tekrar istedim, yine verdi. Ve sonra şöyle buyurdu: Ey hakim! Şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır. Kim onu hırslanmaksızın, gönül hoşluğuyla, tok gözlülükle alırsa, onun hesabı bereketli olur. Kim de ona göz dikerek, aç gözlülükle alırsa, o malın bereketi olmaz. Böylesi kişi, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden daha üstün ve hayırlıdır. Hakim diyor ki, bunun üzerine ben, Ya Resulallah, yaşadığım sürece senden başka kimseden bir şey almayacağım, dedim. Gün geçti, Ebu Bekir halife oldu. Hakimi kendisine ganimet malından hisse vermek için çağırdı. Fakat hakim onu almadı. Sonra Hazreti Ömer, halifeliği döneminde kendisine bir şeyler vermek istedi. Ondan da hiçbir şey almayınca, Hazreti Ömer, ''Ey Müslümanlar! Hakim hakkında şahit olunuz. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum da, o almak istemiyor.'' dedi. İşte bu şekilde hakim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra, ölünceye kadar kimseden bir şey kabul etmedi.''

ağaran saçlarımız, sakallarımız, yavaş yavaş görmede ağırdan gözlerimiz, bastonlu öksürüklü günlerimiz, randevulu çalıştığımız hastanelerimiz bize hepsi ölümü ve Allah'a gidişi hatırlatıyor. Bir daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti, tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Elinizi öpmeye gelen yeğenlerinize bir 10 TL sıkıştırırken, yavrum artık yaşın gelmiş, örtünmen lazım diye bir şeyler hatırlatırken, niyet ettim Allah için asker arkadaşım ziyarete değin, Allah için ziyarette ölün. Ne olur.

Muaz İbni Cebel, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün merkep üzerinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: "Ya Muaz, Allah'ın kullar üzerinde ve kulların da Allah üzerindeki ne hakkı vardır? Bilir misin?" buyurdu. Ben, "Allah ve Rasûlü daha iyi bilir." deyince, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların sadece Allah'a kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi ortak tutmayanlara azap etmemesidir." buyurdu. Ben hemen, "Ey Allah'ın Resulü, bunu insanlara müjdeleyeyim mi?" dedim. "Müjdeleme, onlar buna güvenirler de kulluğu ihmal ederler." buyurdu.

Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Güneş batıdan doğmazdan önce kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder.

Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Helal olan şeyler bellidir. Haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli işlerden sakınanlar dinlerini ve ırzlarını korumuş olurlar. Şüpheli şeylerden sakınmayanlarsa zamanla harama dalıp giderler. Aynen sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onların o araziye girmesi mümkündür ve tehlikelidir. Dikkat edin. Her hükümdarın girilmesi yasaklanmış bir arazisi vardır. Unutmayın. Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.

İmtihan edilen bir kul, sonunu cennetle bitecek bir imana sahip yüreğin taşıyıcısı bir kul. Rabbisi imtihan ettiğinde eğer dayanıklı çıkarsa, zorlanmadan içtenlikle kabulümsün, kabulümdür diyerek sabrederse köşeye döner. Zaten o olay yaşıyorsun ya. Sabretsen de etmesen de olmuşmuş. Olmuşmuş. Olmuş. Ölmüş. Hiç olmazsa sonuçtan karlı çık. O darbeyi yemişsin. Kazanmaya bak. O cenazeyi kılmışsın. Dönmeyecek bir yola yollamışsın. Kazanmaya bak. Cenazeler eğer çocuğunuzsa, Allah verdi, Allah aldı, kurban oldum Allah, yine ağlama hakkınızı kullanın. Hiç sorun yok. Ağlamazsanız ayıptır. Merhametsizlik alamettir. Ağlayacaksınız. Kadere, kaderin programını, bu büyük yazılımı sana uygun gören Yüce Rabbini daraltacak bir şey söyleme. Sakin sakin ağla. Eşin de ağlasın. Sen de ağla. Sarılın, bir daha ağlayın. Çiğdemim deyin, bela gözlüm deyin, evimin direği deyin. Yavrum cennet kokulu çocuğum deyin, ağlayın canım, vallahi ağlayın. Peygamberimiz ağlamış, hatta kabre yapışmış. Oğlu İbrahim öldüğünde kabre yapışmış. O kadar ağlamış.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli Medine'nin gülüsün.

Mus'ab bin Umeyr. Hem annesi hem de babası tarafından Kureyş'in asil ve zengin bir ailesine mensup idi. Zengin oldukları için gayet rahat bir hayat sürüyordu. Orta boylu, güzel yüzlü, nazik ve yumuşak huylu, son derece zekiydi, güzel konuşurdu. Güzel yüzlü ve zengin olduğundan Mekke halkı ona gıpta ile bakardı. Mekke'nin kızları onun yüzünü bir kere görebilmek için ardından ıslık çalarlardı. Peygamber Efendimiz bunun için Mekke'de Mus'ab'dan daha zarif, daha narin, daha güzel kimse yok idi. Saçları kıvrım kıvrım idi buyurmuşlar. İslamiyet'i kabul ettiği an hayatında birdenbire değişiklikler oldu. Eski servet ve zenginliğinin yerini fakirlik aldı. Ailesinin sevgili oğullarına yapmadığı eziyet kalmadı. Onu dininden döndürmek için evlerindeki bir mahzene hapsederek günlerce aç ve susuz bıraktılar. Arabistan'ın yakıcı güneşi altında ağır ve tahammülü zor işkenceler yaptılar. Fakat Mus'ab bin Umeyr bu ağır ve acımasız işkenceler karşısında sabır ve sebat göstererek asla İslamiyet'ten dönmedi. Her seferinde bütün gücüyle haykırıyordu: Allah'tan başka tapılacak, ibadet edilecek ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun peygamberidir. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Mekke'de sıkıntı ve işkencelere maruz kalan Mus'ab bin Umeyr, Resulullah'ın izniyle iki defa Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kalıp her türlü sıkıntıya katlandı. Daha sonra dönüp Peygamberimizin yanına geldi. Onun bu gelişini Hazreti Ali Keremallahu Veç şöyle anlatır: Resulullah ile oturuyorduk. Bu sırada Mus'ab bin Umeyr geldi. Üzerinde yamalı bir elbiseden başka giyeceği yoktu. Resulullah onun bu halini görünce mübarek gözleri yaşla doldu ve kalbin Allah-u Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın. Anne ve babası onu en iyi yiyecek ve içeceklerle besliyorlardı. Allah için bunların hepsini terk etti. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirmiştir buyurdu. Mus'ab bin Umeyr zırh giydiği zaman Peygamberimize çok benzediği için müşrikler onu şehit edince Peygamberimizi öldürdüklerini zannetmişlerdi. Hazreti Mus'ab şehit olunca onun suretinde bir melek sancağı aldı. Mus'ab'ın şehit düştüğünden Resulullah'ın henüz haberi olmamıştı. İleri ey Mus'ab, ileri diye sesleniyordu. Bunun üzerine bayrağı elinde tutan melek geri dönüp Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah ben Mus'ab değilim diye cevap verince Resulullah Efendimiz sancağı elinde tutanın melek olduğunu anladı. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Büyük sahabe Habbab bin Eret der ki Mus'ab bin Umeyr Uhud'da şehit edilince kendisini saracak kısa bir hırkadan başka bir şey bulunamadı. O Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğu. Hırkayı baş tarafına çektik, ayakları açıldı. Ayaklarını çektik, baş tarafı açıldı. Resulullah'a haber verdik. Resulullah Efendimiz baş tarafını hırkayla, ayaklarında otlarla kapatınız buyurdu. Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Allah onlardan razı olsun.

0: Hay Allah!
1: Ömer İbnül Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istedim. İzin verdi ve kardeşciğim, bizi de duadan unutma buyurdu. Onun bu sözüne karşılık, bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Başka bir rivayette de, kardeşciğim, bizi de duana ortak et şeklindedir.

0: Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla.
1: Sizin yeriniz burası.

Ebu Berze, Nadle İbni Ubeyd el-Eslemi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir kul kıyamet gününde şu dört şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz. 1. Ömrünü nerede ve nasıl harcadığından. 2. İlmi ve bilgisiyle ne gibi işler yaptığından. 3. Malının nereden kazanıp nereye harcadığından. 4. Vücudunu nerede yıprattığından.

Sayıları bizden fazla ama yine de adil bir savaş olacak. Biz onları görüyoruz, onlar bizi. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Bütün aleme kitap nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin mürekkebidir. Bütün aleme ağaç nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o ağacın hem çekirdeği hem de meyvesidir. Bütün kainata canlı nazarıyla baksan, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o canlının ruhudur. Bütün dünyayı insan tasavvur etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o insanın aklıdır. Bütün dünyayı cennet kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o cennetin en güzel bülbülüdür. Bütün dünyayı saray kabul etsen, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam o sarayın haşmetini tanıtan rehberidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün resullere şehittir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün enbiyanın imamıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün asfiyanın serveridir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün Allah'a yakınların en yakınıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en mükemmelidir. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanların en olgunudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün mahlukatın en kusursuzudur. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanlığın

0: Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.
1: İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim demiştir. Hangi Müslümanın cenazesinde Allah'a şirk koşmamış 40 kişi hazır bulunur, cenaze namazını kılarsa, Allah onların o ölü hakkındaki şefaatlerini mutlaka kabul eder.''

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken bizler veda haccından bahsediyor. Fakat veda haccının neden böyle isimlendirildiğini bilmiyorduk. Nihayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ve senada bulundu. Sonra da Deccal'den bahsederek onun hakkında uzunca bilgi verdi ve şunları söyledi. Allah hangi peygamberi gönderdiyse o peygamberlerin hepsi yani Nuh ve ondan sonra gelenler ümmetlerini Deccal konusunda uyarmışlardır. Şüphesiz ki o sizin aranızda çıkarsa onun hali size gizli kalmaz. Zira Rabbinizin kör olmadığı size gizli değildir. Deccal'in ise sağ gözü kördür. Onun gözü sanki salkımdan dışarıya çıkmış yaş üzüm tanesi gibidir. Dikkat ediniz. Allah sizin üzerinize birbirinizin kanlarını, mallarını, şu ayınız Zilhicce ayı gibi, şu günü gibi, şu şehri Mekke gibi haram kılmıştır. Dikkat ediniz. Tebliğ ettim mi? Ashab, evet, tebliğ ettin dediler. Peygamberimiz, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Sonra da, size yazık olur. Dikkat ediniz. Benden sonra birbirinizin boynunu vurarak kâfirler gibi olmayınız buyurdu.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

0: Aşk ilk etapta söyleyebileceğimiz şey bir insanın kendi kalp atışını duyması, hissetmesi. Normalde insan kalp atışını duymaz. Yani kalbini de her zaman hissetmez. Bir problem varsa hisseder. Bir ağrı varsa hisseder. Aa, benim kalbim der. Aklına kalbi gelir. Oysa ki teslim olması gerekli. Yani maşuğa teslim olması lazım. Çünkü zaten başka yolu yok.
1: Ya Basir, ya Basir. Körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, bana tavsiyede bulun, dedi. O da, kızma, buyurdu. Adam sözünü birkaç sefer tekrarladı. Resulullah da her defasında, kızma, öfkelenme, buyurdu.

0: Muhammed.
1: Yunus Suresi 57. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.

Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği zaman asla yok demezdi.

Ya Muiz, ya Muiz. İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.

0: Allah'ım, bu kulun senin yolunda çarpışarak şehit oldu. Ben buna şehadet ediyorum. Bu zat kimdi? Efendimizin cübbesini üzerine serecek neler yapmıştı? Medine-i Münevvere'nin dışında yaşayan ve çobanlık yapan bir sahabe efendimiz. Müslüman olduktan sonra kendisine getirilen ganimet mallarını aldığı gibi Efendimizin yanına gelmiş, "Bunlar nedir ya Resulallah?" demişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Bunlar senin payındır." deyince de "Ya Resulallah, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben tam şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum." demişti. Efendimiz de "Eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular." buyurmuştu. İşte o doğru söylemiş ve Allah Teala da onu doğrulamıştı. Tam boğazından bir okla şehit olmuş, Resulullah'ın duasına mazhar olmuş.
1: Sizin yeriniz burası.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayete göre şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eşini benzerini o güne kadar hiç duymadığım bir konuşma yaptı. Ve şöyle buyurdu. Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Bunun üzerine sahabe, yüzlerini kapatarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashabından bir haber ulaşmıştı da bunun üzerine şöyle bir konuşma yapmıştı. Cennet ve cehennem gözlerimin önüne serilip bana gösterildi. Hayır ve şer hakkında bugün gördüğümü hiç görmedim. Eğer ahiret ve azap hakkında benim bildiğimi bilseydiniz, elbette az gülüp çok ağlardınız, buyurdu. Enes der ki, Resulullah'ın ashabı bundan daha kederli bir gün geçirmediler ve başlarını öne eğerek hıçkıra hıçkıra ağladılar.

ben bir hiçim. Zillet de sana aittir, izzet de. Haddine mi düşmüş esbab karısın işine? Zillette olan bu kulun, bak düştü peşine. Ben bir hiçim. Fakirlik de sana aittir, zenginlik de. Haddine mi düşmüş esbab karısın işine? Fakir olan bu kulun, bak düştü peşine. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Korkuyordum dünyanın yükünden. Ürperiyordum insanların şerrinden. Anladım ki her yerde Allah var. Korkar mı artık insan? Küre-i arz bomba olup başımda patlasan. Acı, keder, dert ciğerimi parçalasan. Dönüp de bakmam arkamdan. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

sahibi sensin her şeyin. Ol dedin mi her şey olur. Bu kul dayadı sırtını sana. Kainat duman olsa ne olur? Sen en büyük dostsun, anladım. Değer verip yaratmışsın. Kulunun daima yanındasın. Bir adım gelene koşarsın. Çünkü sen Allah'sın. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Ezel ve ebed sensin. Bütün varlık secdeye eğilsin. Kudret ve mülkün tek sahibisin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Acizlik bize has, o kudret. Bütün varlık zerresine değil denk. Akıl, şuur ne varsa anlatmakta aciz. Sen yaratansın, bu kadar biliriz. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Cömertsin, verensin, sabredensin. Kuluna en büyük değer verensin. Kudret kalemiyle kader çizersin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Seviyorum, seviyorum her şeyden öte seni. Sen varlığımın mutlak sahibi. Güzeller güzeli, en güzeli. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

0: Mekke FM.
1: Ya vekil, ya vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım.

Müminlerin annesi Ümmül Hakem Zeynep binti Cahş'ın, Allah ondan razı olsun, anlattığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korkudan onun yanına titreyerek girdi ve Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Yaklaşan şerden dolayı vay Arap'ın haline. Bugün Yecüc ve Mecüc seddinden şu kadar yer açıldı buyurdu. Ve baş parmağıyla şahadet parmağını birleştirerek halka yaptı. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, içimizde iyiler de olduğu halde felakete uğrar mıyız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kötülükler ve fenalıklar çoğaldığı vakit evet buyurdu.

0: kullarım hakkında lütfen olumsuz düşünmeyin diyor Allah ya. Arkadaşlar niyet okumak yok. Biz insanların kalbini yararak, okuyarak karar veremeyiz ki. Öyle bir hakkımız yok, alanımız değil. Allah da hiç asla izin vermemiş. Kendi hanımınızın, beyinizin, çocuğunuzun, ebeveyninizin, can ciğer kankalarınızın bile kalbiyle alakalı yorumlar yapmayın arkadaşlar. O işi Allah'a bırakın. Dolayısıyla bu mübarek mevsim çok farklı bir mevsimdir. Bunun farklılığını insanların yüzünden görüyorsunuz, yüzünde izliyorsunuz. Bu mübarek mevsimin girer girmez bakıyorsunuz nice insanlar gayrimeşru işleri, kimisi tövbe etmiş bırakmış, kimisi bu mevsime saygısından bırakmış. İnsanlar hakkında iyi düşünmek lazımdır. Fakat insanlar kendi kendine mazeret uydurmamalı, nedenlerin içinleri kendi kafası yönü ayarlamalı, işi ehline götürmelidir arkadaşlar.
1: Muaviye İbni Hayde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ya Resulallah, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Diye sordum. Şöyle buyurdu. Yediğin gibi onu da yedirmek. Giydiğin gibi onu da giydirmek. Yüzüne tokat vurma. Kötüleyip ayıplama. Darılıp ayrı yatmaya mecbur kalırsan, bu işi sadece odanın sınırlarını aşmayacak şekilde evde yapmaktır.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.

0: Mekke FM.
1: Ayşe'den radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kullarına merhametle ve büyük lütfuyla muamele eder. Bütün işlerde de kolaylık ve yumuşaklık gösterilmesinden memnun olur.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.
1: Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'nin Harra mevkiinde yürüyordum. Derken Uhud dağı karşımıza çıkıverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ebu Zer," dedi. Ben de, "Buyur ya Resulallah, emrine amadeyim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yanımda şu Uhud dağı kadar altın olsa, bu iş beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da, yanımda bir dinar bulunduğu halde, 3 gün geçmesini istemem." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağına, soluna ve arkasına verme işareti yaparak, "Yanımda bulunanı şöyle şöyle, Allah'ın kullarına dağıtmak isterim," buyurdu. Ve yoluna devam ederek, "Dünyada kendilerine çok mal verilenler, ahirette sevabı az olanlardır. Veya cennette onlar azınlıktadırlar. Yalnız sağına, soluna ve arkasına şöyle şöyle infak edenler müstesnadır. Onlar da ne kadar azdır." Sonra bana, "Ben yanına gelinceye kadar yerinde dur," diye tembih ederek gecenin karanlığında yürüyüp gözden kayboldu. Bir müddet sonra yükselen bir ses duydum. Bir kimsenin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saldırmasından korktum, yanına gitmek istedim. Fakat ben gelinceye kadar olduğun yerden ayrılma emrini hatırlayarak o gelinceye kadar bir yere ayrılmadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yanıma gelince bir ses duydum ve korktum," diyerek olanları anlattım. "Sen o sesi duydun mu?" diye sordu. Ben, "Evet," diye cevap verdim. Bunun üzerine bana dedi ki, "O Cebrail idi. Bana, ümmetinden Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse cennete girer," dedi. Ben, "Zina edip hırsızlık yapsa da mı?" dedim. "Zina etse de, hırsızlık yapsa da cennete girer," buyurdular.

0: bunalımların, darlıkların zorlandığı, tıkandığı, artık ben burayı aşmam mümkün değil ya, ben bittim diyeceği yerde, yemin ederim Hazreti Muhammed buyuruyor ki, bu ezik yürekli, samimi, istiğfara yüklenen, içtenlikli Müslümana Allah her sıkıntıdan, her daraldığı yerden bir çıkış kapısı, bir yangın kapısı bulur. Yangın var, herkes yanar, sen o kapıdan çıkarsın. Herkes kül olur, sen İbrahim'in bahçesinde olursun. Haddini bil, haddini, kendine gel. Kaçırdığın sabah namazına rağmen ukalalık yapma piyasaya. Dünkü ağlattığın insanların, uykusunu kaçırdığın kişilerin, ocağına incir ağacı diktiğin kimselerin, daha gidip de kapısına helallik dileyemedin. Unuttum.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin? Derdin ki, kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya, keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akıllı kişi, nefsini hesaba çekerek, nefsine hakim olup, ölüm sonrası için çalışandır. Aciz ve zayıf kimse ise, nefsini arzularının peşine takıp da, kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın, Allah beni bağışlar diye hayal kurarak, Allah'tan bekleyen kimsedir.

0: Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.
1: Muhammed!

Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdular. Sonra hangisi gelir dedim. Ana babaya iyilik ve itaat etmek buyurdu. Daha sonra deyince, Allah yolunda cihad etmektir buyurdular.

0: Sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu andan itibaren babası dünyaya gelmesi, başkalarının himayesinde kalması, o saadet 63 yıllık hayatı tek başına bir insanı ciddi manada etkiliyor. Allah-u Teala kulunu aciziyet içinde görmeyi murad ediyor. Çünkü kula yakışan odur, aciziyettir. Allah-u Teala'nın katında çok şey vardır. Onun katında olmaya tek şey aciziyettir. Bize aciziyet yakışıyor. Zaten aşık da acizdir. Onun için güzeldir, onun için kalpler ona meftun.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Ebu Hureyre yahut Ebu Said el-Hudri'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet olunmuştur. Tebük gazvesinde halk şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldıklarında sahabeler, "Ey Allah'ın Resulü, izin verseniz de develerimizi kesip yesek ve iç yağ elde etsek," dediler. Peygamberimiz, "Olur, öyle yapın," dedi. Derken Ömer, Allah ondan razı olsun, geldi ve, "Ey Allah'ın Resulü, develeri kesmelerine izin verirsen, orduda binek azalır. Fakat ellerindeki azıkları getirmelerini ve onlar üzerine bereketlenmesi için dua etseniz, daha uygun olur. Ve Allah da böylece bereket ihsan eder." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle yapalım," buyurdular. Deriden bir sergi serilerek, herkeste mevcud olan erzakın getirilmesini emretti. Askerlerden kimi bir avuç darı, kimisi bir avuç hurma, kimi de ekmek parçaları getirdi. Sergi üzerinde gerçekten pek az bir şey toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bereket vermesi için Allah'a dua etti ve sonra, "Buradan alıp kaplarınızı doldurunuz," buyurdu. Tüm askerler kaplarını doldurdular. Doldurulmadık bir kap bırakmadılar. Sonra da doyuncaya kadar yediler, yine de arttı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahadet ederim ki, Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine şüphesiz inanmış olarak Allah'a kavuşmayan kimse, cennete girmekten mutlaka alıkonulur."

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama, şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

Amr İbni Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin büyüklüğünü, haklarını bilip tanımayan bizden değildir.

0: Orta Doğu'daki dertli Müslümanlara Allah yardım eylesin.
1: Amin.
0: Dünyanın her nesi mağdur mazlum, boynu bükük, Allah diye inleye. Tutacak hiçbir dalcağızı kalmamış. İnsanların böyle gündeminden bile düşmüş. Ama Allah'ın sürekli rahmet gündeminde olan o insancıklara, o Müslümancıklara Allah imdad eylesin, husret eylesin, yardım eylesin. Kızıldeniz'de boğulan Firavun gibi Akdeniz'e toplandı emperyalistler. Allah Akdeniz'i Kızıldeniz'e dönüştürüp onlar orada boğulsun.
1: Amin.
0: Akıbetimiz, ahiretimiz hayır olsun.
1: Amin.
0: Allah-u Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar kaliteli ümmet eylesin.
1: Amin.
0: Allah-u Teala biz ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin, aktif fiili. Duyarlı eylesin. Allah-u Teala ülkemizin doğusuna, güneydoğusuna huzurcuklar versin.
2: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.
3: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bir topluluğu seven fakat onların işlediği amellerle onlara ulaşamayan kişi hakkında ne dersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

Fussilet Suresi 44. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu? De ki, o inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden bağrılıyor da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.

0: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cihadın en faziletlisi, zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Ya kabıd ya basit, ya kabıd ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle Hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle Hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbi.

ekmel pirim. Ben haddimi aşıyorum. Layık değilim bilirim. Himmetini diliyorum. Küfrün eşiğindeyim. Düştüm düşüyorum. Ömrümün kışındayım. Baharımda üşüyorum.

Gamküsarım, düştüm gama. Bittim, yetiş imdadıma. Gerçi bir mücrimim ama nusretini biliyorum. Dört yanım bin bir kusur. Sardı fısku fücur. Yordu beni bir fütur. Kendimle boğuştum.

0: namazı terk eden adam dinini bitirmiştir. Harabede yaşıyor adam. وَمَنْ تَرَكَ فَقَدْ هَدَمَ الدِّينِ Namazını bile bile terk eden kimse kendi dinini harabeye dönüştürmüştür. Allah niye yandı bizi? Huzurunda dikilmezsin, ikiye bükülmezsin, yere yapışmazsın, kıvrılıp ya Rabbi diye dua etmezsin. Niye Allah seninle beraber olsun ya? Niye?
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, mümin kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman, o kimse sabredip mükafatını benden beklerse, karşılığı cennettir buyurdu.
2: Metin yükselen yeni sesi Mekke FM.

rahmet olarak doğdun, zahmetlerle büyüdün. İnayet oldun bize, inayettin ezelden. Bir uğraktı bu dünya, gelip ona yürüdün. Işık verdin aleme, ışık aldılar senden. Karanlıktı cihanlar viladetinden evvel. Çehrenden akan nurdan aydınlandı dört bucak. Ruhlara saldığın irfan dünyalara bedel. Uyandık sayende, insanlık da uyanacak. Bir kurtuluş sabahı kurtuldu insanlık tekmil. Takılıp yolda kalanlara yazıklar oldu. Bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil. Silindi kasvetler, her taraf nurlarla doldu. Otağın bütün cihan, gönüllerimiz tahtın. Bir sultanlık kurdun ki Süleyman'dan ileri. Gıptalarla anılır gökte zümrütten bahtın. Tebessümler yağıyor doğduğun günden beri. Sayende gülistana döner bu düşkünler bağ. Şimdi dağınık zülüflerin gibi tarumar. Toprak Nemrut bitiriyor. Çağ Firavun çağ. Küfür ve ilhatla esiyor esince rüzgar. Teşrifinle şevka gelmişti bütün felekler. Bugün simsiyah çehresiyle her zaman zar zar. Yollar garip, yolcular düşüp kalkar, emekler budaklarının suyuna susamış yaz, bahar. Bak, kıyamet ışığı var aynalarda bugün. İblis keyfinde cehenneme körük çekiyor. Bu üst üste kasvetten göz nemli, gönül üzgün. Kalk bunlara bir dur de, de ki zaman geçiyor. Tan yeri ağralı bir haydi zaman oldu. Yolunu bekleyenlerin canları dudakta. Bilmem yolda mısın, ışığın ruhlara doldu. Ümitle çarpıyor sineler. Gözler ufukta.

0: Mekke FM.
1: Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hayırlı ve iyi ameller hususunda acele ediniz. Zira yakın bir zamanda karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman kişi mümin olarak sabahlar, kâfir olarak geceler. Mümin olarak gecelerse kâfir olarak sabaha çıkar. Dinini basit dünyalığa satıverir.

Allah'ım, yavrularımı sana, senin eşsiz ve eksiksiz korumana ve himayene bırakıyorum. Yavrularımı her türlü kötülükten, kötülerden koru. Ümmeti Muhammed'in yavrularını dinine, vatanına sahip çıkan ve anne babasına iyilik yapanlardan eyle. Amin. Amin.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine de kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her an işte seni, yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimi, kurtar beni bu kafesten. Ne olur gülüm, sen ki yar dediğim, sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık, İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, ey dertlerimizin dermanı, güzeller güzeli Nebi, canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.

İyas İbni Abdullah İbni Ebu Zübab'tan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınızı dövmeyiniz buyurmuştu. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak kadınları dövmeyiniz emrinizden sonra kadınlar kocalarını dinlemez oldular. Onlara karşı gelmeye cesaret ediyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövülebileceğine dair izin verdi. Bu sefer birçok kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına gelerek kocalarını şikayete başladılar. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pek çok kadınlar Muhammed ailesine gelerek kocalarından şikayet ediyorlar. Kadınlarını döven o kimseler sizin hayırlılarınız değildir.

0: Allah-u Teala diyor ki sizinleyim. Destekliyorum, yardım ediyorum, sahip çıkıyorum, sizi yedirmeyeceğim. Bir şartım var. Leyin akamtümü salata, namazı 5 vakit titiz özenerek ilk önce işim budur. Cephede savaşmaktan daha kutsaldır, daha değerli Allah'a şirindir. Ezan okunur okunmaz kılınan namaz diyor Peygamberimiz. Özenerek niyetinden, duruşundan, selam verişine kadar güzel bir disiplin içerisinde Rabbinin böyle tamamsın dediği, tam tecelli edeceği, nura dönüştüreceği, dinin direğini iyi diktin sen, bu dinin direğini iyi diktin, sen sağlam Müslümansın, helal olsun. As-salatu umadüddin hakkını verdin, tebrikler, rahmetim seninle, nusretim seninle, desteğim seninle, helal olsun. Namazsız toplumu Allah desteklemez, yardım etmez, ilgilenmez. Ağzından çıkan yalvarlarını duymamazlıktan gelir, gözyaşını silmez.
1: Sizin yeriniz burası.

Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım.

Ya Resulallah, bir gün bir sahabi sana gelerek cahiliye döneminde kendi kız çocuğunu nasıl diri diri öldürdüğünü anlatmıştı. O mübarek gözlerinden yaşlar akıp ağlamıştı. Ya Resulallah, şimdi ise ümmetin çocukları gözümüzün önünde diri diri yakılıp öldürülüyor. Ne olur yetin.

İbn Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İyiliklerin en iyisi ve güzeli, bir kimsenin baba dostunu sevip görüp gözetmesidir. Abdullah İbni Dinar'dan rivayet edildiğine göre Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Bedevilerden biri Abdullah İbni Ömer'le Mekke yolunda karşılaştı. Abdullah İbni Ömer Bedevi'ye selam verip onu bindiği eşeğe bindirip başındaki sarığı da ona vermişti. İbni Dinar diyor ki: Biz Abdullah İbni Ömer'e, Allah hayrını versin, bu adam bedevidir, az şeye kanaat eder deyince bize şunları söyledi: Bunun babası, babam Ömer İbni Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum: İyiliklerin en iyisi ve güzeli, bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir. İbni Dinar'ın İbni Ömer'den bir rivayeti de şöyledir: İbni Ömer Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Deveye binmekten yorulunca üzerinde istirahat edeceği bir eşeği vardı. Bir de sarığı vardır ki başına sarardı. İbni Ömer eşeği üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Ona "Sen falan oğlu falan değil misin?" diye sordu. Adam "Evet" deyince eşeği ona verdi ve "Buna bin" dedi. Sarığı da ona uzatarak "Bunu da başına sar" dedi. Arkadaşlarından biri İbni Ömer'e "Allah seni bağışlasın. Bindiğin eşeği ve sarındığın sarığı bu bedeviye verdin ha?" diye hayret ettiklerinde İbni Ömer "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İyiliklerin en iyisi ve güzeli, bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir" buyurduğunu işittim. Bu adamın babası, babam Ömer'in, Allah ondan razı olsun, dostuydu.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim, dedi. Allah buyuruyor ki, ey Ademoğlu, sen bana dua edip affedilmeni umduğun sürece, sende bulunan günahlar ne kadar çok olursa olsun, seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların yerle gökleri dolduracak seviyeye ulaşsa, benden bağışlanmanı istersen, seni affedip bağışlarım. Ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla, fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış olduğun halde huzuruma gelirsen, ben de seni yeryüzü dolusu bağışlamayla karşılarım.''

Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir, sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez, sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar, yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar, huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar, başkalarının yanında rezil.

insanı yolda koymaz. Uykudan hayırlıdır gözümün

0: Beni iyi dinle, beni kafanı kaldır ve iyi dinle. Ben şaka yapmıyorum. Vela tehinu vehen gevşeme demek, salma demek, kadercilik demek, kadere inanmak ayrı şey, kaderde ne varsa o olur deyip yatmak ayrı şey. Allah her şeyi programlamıştır. Allah'ın kontrolü, bilgisi ve kontrolü ve programı dışında Allah'ın bilgisi, kontrolü ve programı dışında hiçbir şey olamaz. Bu kesin. Ama kaderde ne varsa o olur deyip Ağustos böceği gibi car car car car car car car car car böyle keyfine uygun yaşamak da yok. Neden bir Ağustos böceği rozet değil? Neden bir kelebek rozet değil de bal arısı rozettir? Neden bir karınca rozettir? Çalışkanlığı simgeliyorlar. Üretimi simgeliyorlar. Hem de şifaül linnas diyor Allah. Tüm insanlığa, gavuruna, Müslümanına ya. Allah'a evet ve hayır diyene eşit oranda şifa olduğunu Kur'an'ın resmen tescilli, İSL İslam Standartları Enstitüsü'ne göre tescilli bir ürün sunuyor arı, bal arısı. Rozet oluyor. Başta taşınıyor.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: bir yol. Sonu olan ama bilinmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı bir yol. İçinde insanlar var. Hepsi gidiyorlar. Bazıları tüm temiz ve mübarek halleriyle düzgün ilerliyorlar. Rahman'ın istediği gibi. Bazıları ise ters istikamette geri geri gidiyorlar. Ve tüm insanların, hiçbirinin inkar edemediği bir buluşma noktası var. Yarını olmayan vuslat gecesi. Yarını olmayan vuslat gecesi. Önceden gönderdiğin iyi ya da kötü amellerinle buluşma gecesi. Ölüm. Ehli hayalinin, çocuklarının, evlatlarının, yakınlarının, hanımının ağlamaları, sızlamaları, ahı eninleri senin için faydasız. Seni götürürler. Omuzlar üstünde giderken insanlara seslenirsin. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni tanımıyor musunuz? Hani beni çok seviyordunuz? Hani dostum olduğunuzu iddia ediyordunuz? Sonra kabir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Sonrası nebilerin, peygamberlerin dahi nefsi, nefsi dediği bir mekan. İnsanlar orada perişan olmuşlar. Peygamberler dahi, Allah'ın en yüce yarattığı o mükemmel insanlar dahi nefsi nefsi diyorlar. Ümmetlerini unutmuşlar. Kendilerini düşünüyorlar. Ve orası herkesin perişan olduğu, müthiş derecede terlediği bir yer. Terler kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin boğazına, kiminin belki defaatle boyunu aşacak bir şekilde yükselmiş. İnsanlar terlere boğulmuşlar, feryat ediyorlar. İşte orası mahşer. Galiba hesap başlıyor. Amel defterleri dağıtılıyor. İnsanlar bir köprünün başındalar. Altında cehennem var. Defterini sol elinden alanlar, teker teker kıldan ince, kılıçtan keskin olan o köprüden aşağıya düşüyorlar. Sonrası malum. Bazıları göz açıp kapayıncaya kadar, bazıları şimşek gibi, bazıları rüzgar gibi, bazıları at üstünde koşar gibi, bazıları insan gibi koşar gibi, bazıları yürüyerek, bazıları sürünerek geçiyorlar. Herkes günahı nispetinde aşağıdan ateşlerin, alevlerin kendisini yalamasıyla oradan geçiyorlar. Orası sırat. İşte sonu olan, görülmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı, bazıları için ebeden azabın, bazıları için ebeden mükafatın ve sonsuz nimetlerin başladığı bir yol. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu ömür yolunu hayırla itmam edenlerden eylesin cümlemizi. Allah'ın rahmet ve bereketi, mağfiret ve hidayeti, tehlikelerden selamete çıkarıcılığı hali üzerinize olsun.
1: FM. Beyatür Rıdvan'a katılan sahabilerden Ebu Hübeyre Aiz İbni Amr el-Müzeni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre bir gün Ebu Süfyan Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi'nin bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçti. Onu gören bu zayıf ve fakir Müslümanlar, "Allah'ın kılıçları Allah düşmanından hakkını alamamıştır," dediler. Bunu duyan Ebu Bekir, "Allah ondan razı olsun, bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz?" dedi. Sonra da Resulullah'ın yanına vararak olayı anlattı. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ebu Bekir, bu sözünle belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen, Rabbini de gücendirmiş ve gazabını çekmiş oldun," buyurdu. Hazreti Ebu Bekir hemen o yoksul Müslümanların yanına gelerek, "Kardeşlerim, sizi gücendirip kırdım mı?" diye sordu. Onlar da, "Hayır, bizi gücendirmedin. Allah seni bağışlasın ey kardeşimiz," dediler.

0: Ya Gaffar, Ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.
1: Metin yükselen yeni sesi, Mekke.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun, acele kıldırsın. Çünkü cemaat arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığındaysa dilediği kadar uzatsın. Başka bir rivayette iş güç sahibi olanı vardır.

Bakın, hayatınızın en verimli günlerine geldiniz. 50'yi devirdiniz, 60'ı devirdiniz. Bakın artık yani sesiniz olgunlaştı, hareketiniz lokum gibi oldunuz. Bu döneminizi daha güzel kullanın ne olur. Hanımlar siz de öyle. Siz de öyle. Bakın olgun bir hanımefendi oldunuz. Yavaş yavaş sevdiklerinizi cennete veyahut da ahirete gönderince, ahiretin olumsuz tarafını söylemek istemiyorum. Onların ölümünden bir duygusallık sizi yakaladı. Ölüme daha çok inanmaya başladınız. Hesaba daha çok inanmaya başladınız. Sözünüzü acaba gıybet mi olur? Acaba gönlümü kırarım diye select etmeye, kalburun eleğini daha sık tutmaya çalıştınız. Hepiniz Allah'tan korkmaya bir daha çağırıyorum ya. Ben de korkuma, korku dozumu, takva

Huzeyfe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırırsınız ya da Allah size yakında üzerinize bir bela gönderir de sonra Allah'a dua edersiniz de duanız kabul edilmez."

Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir cariye zina eder ve zina yaptığı kesinleşirse sahibi ona cezasını uygulasın. Fakat suçunu açığa vurup başına kakmasın. Sonra ikinci defa zina yaparsa aynı şekilde ona cezasını uygulasın. Fakat yine de suçunu yüzüne vurup kötü sözle kınamasın. Sonra bu cariye üçüncü defa zina ederse efendisi onu kıldan bir ip bedeline bile olsa elden çıkarıp satsın.

0: Sevmekte acayip bir lezzet var. Yüksek dozda. O lezzet bir yerde tehlikeye dönüyor. Sevmekteki lezzet o kadar şiddetli ki ölümün acısını bile unutturur. Ne demek bu? Sevdiği uğruna bir sürü hayatını veren yok mu? Ölümün acısını unutturmuş var. Ama ahiretin hakikatini unutturamaz. Orayla karşılaşacağız. Madem sonsuzlukla karşılaşacağız, bu hayatı hayata verenin uğruna sarf etmemiz lazım.
1: Ya Adil, ya Adil. Sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.
2: Ömer İbnül Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Eğer siz Allah'a gereği gibi güvenip tevekkül etseydiniz, Allah size de kuşlara verdiği gibi rızık verirdi. Çünkü kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursakla dönerler.
3: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
4: Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Ne bakarsın taşıma? Yarın gelecek başına. Bir Fatiha oku Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına.

Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader. Zaman zaman da bir poyraz gibi zorlu eser. Koca dağlar önünde toz duman olur gider. Ayakları baş, başları da yerde bir eder. Zaman olur dertli sineleri okşar geçer. Bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper. Bir sırlı program ki asla aklımız ermez. Sırlara açık olanlarsa hiç dize gelmez. İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma. Güzellere göz kapayıp çirkine takılma. Dağların güneşe baktığı gibi ona bak. Hep nurunu kolla. Zulmeti bir yana bırak. Arifler gibi dön dur hadiseler içinde. İyi yanlarını gör, zevkin de, kederin de. Gamı tasayı bırak iraden canlı ise. Ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Bir asude bucak arayan hep sana koşsun. Girenler iklimine şevk-i tarafla coşsun.

Abdullah İbni Amr İbni As, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Ne yapıyorsunuz diye sordu. Biz de yıkılmak üzere olan kulübemizi onarıyoruz dedik. Bunun üzerine ölümün bu yıkılma işinden daha çabuk geleceğini sanıyorum buyurdular.

Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.

Bera İbni Azib'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, kabirde sorguya çekildiği zaman, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Rasûlü olduğuna şehadet eder. İşte bu şehadet, Kur'an-ı Kerim'deki Allah sağlam sözle iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sapasağlam ve dosdoğru kelime-i tevhid sözüyle sağlamlaştırır. Zalimleri ise sapıklık içinde bırakır ve Allah dilediğini yapar. 14 İbrahim 27 ayetinin delalet ettiği manadır.

0: hemen her çocuğun başına gelen bir şeydir. Evin içinde oynar, hareketlidir. Sürekli hücreler yenileniyor. Bizim gibi değil mesela. İşte 1-2 dakika çocukla oynuyoruz, sonra biz yoruluyoruz. Yani diyoruz bunda nasıl bir enerji var. Birden bir hareketle masanın üzerindeki bardak pat düşürdü. Şimdi o bardak kırıldığı anda çocuk hiç öyle bir şey beklemiyor. 1-2 hareketi vardır çocuğun. Bir, öylece kalır. Sonra kendini affettirmek için yerden onları toplamaya çalışır. Ondan sonraki o tavır, davranış tevbe ve istiğfarıdır o çocuğun yani. Kendini affettirmek ister. Ama onun o davranışları anne ve babanın nezdinde çok şirin bir tavır. Şimdi Allah-u Teala anneden babadan daha merhametlidir. Bir kötülük yaptığı esnada onun ayarında bir iyiliğe yöneldiği zaman da bir tevbe istiğfar etmiş oluyor. Ama umursamazsa anne baba o çocuğa karşı der ya bu kime çekiyor?
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.